0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Ekstra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
2: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
6: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam. Radyo S.
7: Bursa gündemi.
8: Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında yer almalarına dönük çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işitme engelli bireylerin sanat, kültür ve hayvan hakları alanlarındaki toplumsal farkındalığını güçlendirecek yaklaşımlar dayanışma konferansıyla ele alındı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesinde düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, dernek ve federasyon başkan ve temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Programda konuşan Başkan Vekili Kevser Öztürk, özel gereksinimli vatandaşların toplumdaki yerini güçlendirmek, farkındalığı arttırmak ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığı geliştirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Program sertifika takdimi ve plaket sunumunun ardından sona erdi. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan ve maharetli ustaların ellerinde ateş ve suyla şeklini bularak dünya çapında bir üne sahip olan Bursa Bıçağı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde bir kez daha görücüye çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanında ordunun kılıç ve kama gibi silah ihtiyaçlarının karşılanması bakımından demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa'nın 700 yıllık geçmişe sahip bıçakları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 3. Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ile tekrar vitrine taşındı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesindeki açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa bıçakçılığının yüzyılların emeğini ve ustalığını taşıyan özel bir zanaat olduğunun altını çizdi. Bursa'nın geleneksel zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Vekili Biba, ilki 2012 yılında düzenlenen bıçak yarışmasını bu yılda gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşayan zanaatları ve üretim kültürünü şehir mirasımızın önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz dedi. Gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi ve gelecek kaygısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik şeker sensörü desteğini başlattı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen sürekli glikoz ölçüm sensörü desteğiyle üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören 18 yaş üzerindeki tip 1 diyabetli gençlerin kan şekeri seviyelerini gün içerisinde anlık olarak takip edebilmesi amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek programıyla eğitimine devam eden gençlerin yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık yönetimlerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Projenin başvuruları 1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Bursa'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, tip 1 diyabet tanısına sahip bulunması ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif olarak öğrenim görmesi gerekiyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından uygun bulunan öğrencilere sensör desteği sağlanacak. Her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uluslararası Spor Festivali ile sporun heyecanını tüm şehirde yaşatıyor. 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında düzenlenen festivalde hafta sonu boyunca Osman Gazi Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Gemlik, Mudanya ve Orhan Gazi ilçelerinde birçok etkinlik gerçekleştirildi. Dart, futbol, oryantiring, satranç, voleybol, badminton, tenis, masa tenisi ve sokak basketbolu gibi farklı branşlarda düzenlenen müsabakalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Takım sporlarında oynanan karşılaşmaların ardından kupalarda sahiplerini bulmaya başladı. Bursa Uluslararası Spor Festivali coşkusu 19 Mayıs'a kadar devam edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa Gündemi'ni dinlediniz.
4: Bursa Gündemi.
0: Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup, Gülen Adam'ı sunar.

Selamlar, saygılar, günaydınlar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. 5 Mayıs bugün ve burası Radyo S. Mikrofonun başındaysa Gülen Adam, namı diğer DJF. Karşınızda. Umarım iyisiniz. Hepinize dediğim gibi güzel bir gün diliyorum. Umarım böyle güzel haberler alırız. Çabucak akşama ederiz. Şu dakikalarda saat 10'a kadar sizlere ben eşlik edeceğim. Yine çok sürpriz şarkılarım var. Kulağınız bende olsun. Hoş geldiniz.

Dinlediğiniz şarkı haftanın en önemli çıkışlarından bir tanesi. Becky Hill'in yepyeni şarkısı. Birazcık da böyle tarzı değişmiş gibi gözüküyor Becky Hill'in. Hands on Me. Geçtiğimiz cuma günü çıktı. Daha 3-4 günlük şarkı. 8.26. Birazdan Elçin Orçun burada olacak Dolunay isimli şarkısıyla. Burası Radyo S. En yeniler burada gün boyunca. Radyo S.

Elçin Orçun, sevdiğimiz, uzun zamandır dikkatle takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi. Arada böyle bize güzel, bize özel şarkılar da yapıyor, bize güzel gelen. Daha ritimli, daha enerjik. Ama yaptığı şarkıların hepsi çok kaliteli. Önemli bir isim bence. Yeni şarkılardan biri daha burada şimdi. Reklamlar öncesinde Öykü Dörter burada. Yarınımız olmayacak.

0: Er Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
4: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
5: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
0: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
6: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
7: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr
1: Reklam.
0: Radyo S. Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Brian Maskell ve Fire in the Sand, bir radyo es keşfi biliyorsunuz. Yani bizi ilk kez duyanlar aa nasıl gibi cümleler kurabilirler. Ama radyo es'i sürekli dinleyenler bu şarkının bir radyo es keşfi olduğunu ve yazdan beri radyonuzda yayınlandığını biliyorlar. Geçtiğimiz cuma günü çıkan yepyeni bir şarkı. Alexandra Stan, sevdiğimiz isimlerden biri. Alexandra Stan ve Fallhaber, No Sleep, burada yepyeni.

0: Here comes more of today's hit music on Radio S.
1: Müthiş klasik bir şarkı 80'lerden. Gloria Estefan ve Miami Sound Machine. Bu şarkıyı ünlü etmişti Conga. Belki hatırlayanlarınız vardır içinizde. Benim gibi yaşı biraz ileride olanlar da benim hatırlayacaklardır. Etiyope ve Stefano Payne geçtiğimiz sene yeniden yapmıştı bu şarkıyı. Biz de bolca çalmıştık. Tam bir klasik, her zaman dinlenir. Conga. Conga.

WhatsApp hattımız açık. 0533-155-4000 WhatsApp numaramız. 0533-155-4000 gayet kolay. Oradan bize her daim yazabilirsiniz. Bir günaydınınız varsa alırım. Sevgili Sinan da hemen mesajını göndermiş. Yalnız bırakmamış beni, sağ olsun her zamanki gibi. Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar olsun. Buradayız her zamanki gibi diye yazmış, sağ olsun. Biri bilim sırada. Como sabah.

Samsung Radio S. Sırada yenilerden bir Türkçe şarkı var. Geçtiğimiz cuma değil, bir önceki hafta çıkmıştı. Yasin'in şarkısı. Yeni insanlar, aynı hatalar. Bir kez daha yayında. 8:45 saatler.

0: bir mesaj gönderdi. Yalnız şimdi bakın müziği kısıyorum. Bugüne kadar aldığım en güzel mesaj olabilir bu. Sebebini anlayacaksınız şimdi. Hemen size de dinletiyorum. Şöyle bir uğraşayım.
1: Günaydın, iyi yayınlar. Ben de bir şarkını alırım. Benim adım Baran.
0: Ah. Baran Cem'in oğlu ve okula gidiyorlarmış. Baran, yanaklarından öpüyoruz seni. İyi dersler diliyoruz. Sıradaki şarkıyı da sana armağan ediyoruz. Bir tanesin. Allah nazarlardan saklasın diyorum.

0: Bu şarkı 2023'ten ama orijinali yine 80'lerden. Yani Tears for Fears ikilisi. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. En önemli şarkılarından bir tanesiydi bu da. Bir de Shout vardı. O da çok iş yapmıştı. O da nefis şarkıdır. Bu versiyonu ise Tiesto'yla Nico and Sway ikilisi beraber yapmışlardı 2023'te. Bugün güzel mesajlar alıyorum. Sevgili Yunus, bizim aslında sürekli dinleyicilerimizden bir tanesiydi. Böyle yaz döneminde biraz ara verdik biliyorsunuz, stüdyoların taşınması, yapılması zaman aralığında. Sonra Yunus yok olmuştu. Mesajını görmek çok güzel. Üstelik sesli bir mesaj atmış Yunus. Bugün herkes çocuklarıyla bir yerlere gidiyor galiba. Bakayım Yunus ne demiş.
1: Merhaba DJ, ben Bursa'dan Yunus. Yanımda Yağız Kadir var oğlum. Birlikte dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalarsan şimdiden teşekkür ederiz.
0: Ne demek, emriniz olur. İşte geliyor.

Alanca ve Serseri buradaydı. Bu da yeni Türkçe şarkılardan bir tanesiydi. Veda vakti geldi. Yine geçtiğimiz cuma çıkan birkaç günlük bir şarkıyla ben veda ediyorum. Rainy ve Ezya. Sense of Time şarkının ismi. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Böyle yumuşak güzel bir şarkı. Kendinize iyi bakın. Yarın yeniden görüşmek üzere.

0: Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
8: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
9: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.
2: Radyo S.
10: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
11: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
12: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

Go radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka kendi selfiesini paylaştı diyor. Bunu da mı yapmaya başladılar? Bu fotoğraf onun yapay zekanın selfiesi mi o? Eğer bu fotoğraf hakikaten öyle bir şeyse millet bak yapay zekaya yürür. Zaten internette biliyorsunuz şöyle bir durum var. Hani kalbi atsın yeter mantığı. Yapmayın böyle şeyler. Ekranın arkasındaki gerçek ne? Vallahi ekranın arkasındaki gerçekten ziyade biz efendim hayattaki gerçek ne? Bunun faturası ne? Ona bakmamız gerekiyor. Yapay zekanın bugüne kadar alışık olduğumuz kusursuz ve sabit dijital dünyası yerini şaşırtıcı bir doğallığa bırakıyor. Ne oldu ki? ChatGPT'ye verilen kusursuz selfie komutuyla başlayan yeni sosyal medya akımı teknolojinin insani hataları taklit etme yeteneğini gözler önüne serdi diyor. Bir dakika, ChatGPT'ye böyle bir şey mi verilmiş? Bir açalım bakalım. Çok ben ChatGPT kullanmıyorum açıkçası. Bir saniye şöyle bakalım. Açtı, ne var şimdi burada, neler çıktı? Görsel oluşturmada yeni çağ diyor. Daha fazla bıt tamam grafikler. Deneyelim ne çıkıyor burada? Karalama var, tamam, çıkartmalar var, makyaj rehberi, kesit. Oğlum burada selfie yok ki. Minik ben diyor. Ha şu minik, minik ben dur. Fotoğraf çek bir dakika. Uygulamayı kullanırken izin ver, kendime çevir kamerayı. Minik benler çıksın bakayım, şöyle dur şöyle yapayım. Ha. Canlı yayında ChatGPT dinliyoruz arkadaşlar. Bu ne? Bir de yorum yaptı burada. Bir bıt. O çok uzun süre şeyler. Tamam o oluştursun geçsin. Ama bu selfie olayı yok. Ya da bilmiyorum, çıkarsın bakalım minik benler neler çıkaracak. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT genellikle yüksek çözünürlüklü ve estetik açıdan kusursuz görseller üretmesiyle bilinir. Ha, fake resimler. Arkadaş bir de artık bunlarla doldu. İnternet dünyası, özellikle mesela bizim sektöre baktığımız zaman, yani basın medya tarafında baktığımız zaman, gazetecilikte artık hani fotoğraf kullanmak... Kullanmanın bir takım sıkıntıları vardır. Telif problemleri vardır. Yani paldır küldür her fotoğrafı kullanamazsın. Pat diye telifi yapıştırırlar. Şimdi artık mesela gazetelere bakıyorum. Bir haber yazıyorlar. İşte ne bileyim, bir kavga haberi mesela. Nedense aklıma ilk kavga haberi geldi. Onunla ilgili hemen komut veriyor. Bu Cemine'ye, ChatGPT'ye falan. Bir kavga görüntüsü oluşturuyor diyor. O da oluşturuyor. Pat diye haberi onu koyuyorlar. Ama böyle olmaz ki. Ne anladım o işten? Zaten metni, bak haber metinlerinin çoğunu yapay zeka yazıyor. Ajanstan alıyor haberi, değiştiriyor güya. Yapay zekaya kopyalıyor bu haberi. Aslında uygun şekilde değiştir diyor. Değiştiriyor. Fotoğraf yapay zeka. Kardeşim o zaman ne ihtiyaç kalıyor ki size? Yani her şey yapay zeka olduktan sonra. Ki yapay zeka cümleleri kendini çok çabuk belli ediyor. Çok çabuk ele veriyor. Mesela bazen gereksiz yere çok uzun cümleler çıkabiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir akım bu durumu tam tersine çevirdi diyor. Yani kusursuz görsel olayını. Bir kullanıcının yapay zekadan telefon cepten çıkarılırken yanlışlıkla çekilmiş gibi görünen kadrajı bozuk ve ışık ayarları hatalı fotoğraf istemesi ortaya beklenmedik sonuç çıkardı. Bu mu yani o koyduğunuz fotoğraf? Yapay zeka hareket bulanıklığı, işte motion blur denilen. Rastgele açılar ve patlayan ışıklar gibi sadece insan elinden çıkabilecek hataları başarıyla görselle yansıttı. Ortaya çıkan fotoğraflar profesyonel bir yazılımın ürünü olmaktan ziyade sıradan bir insanın günlük hayatından rastgele bir anı temsil ediyordu. İşte burada dikkat etmeniz gereken süreç başlıyor sevgili dinleyenler. Çünkü dolandırıcılık tam da burada başlıyor. Sizi yapay zeka dolandırmıyor, insanlar dolandırıyor. İşte böyle doğal fotoğrafmış gibi falan filan koyuyor. Sonra seninle sohbete başlıyor. Bak daha okumuştuk biliyorsunuz. Ondan sonra böyle bu görüntülü sohbetler falan filan onlar açılıyor. Ya da sen de fotoğraf paylaşıyorsun. Ve fotoğraf paylaşıyor falan filan derken sonra sana mesaj geliyor. Fotoğraflarını veya işte videonu ailene gösteririz. Ondan sonra bir daha sana bir IBAN gönderiyorlar. Buraya para yatır biraz diye. Ya da elden tahsil ediyor. İşte dikkat etmek gerekiyor. Yani artık günümüz dünyasında önceden... Şöyle bir şey derdik yani, görmediğim hiçbir şeye inanmam falan filan diye, geçin ona. Gördüğünüze de inanmayın. Artık bundan sonrası yapılacak olan şey belli. Daha amatör olmamız gerekiyor. Dokunmamız gerekiyor efendim. Temas önemli. Yani karşında birebir böyle ekranda falan videosu falan, geç onları artık. Onları çok profesyonel yapıyorlar. Birebir canlı kanlı karşında durmadığı sürece internette gördüğün her şeyden şüphe etmen lazım. Her türlü videodan, her türlü görüntüden, işte ünlüler olur, ünsüzler olur, hiç fark etmez.
Seninle ilgili bir videoda çıkabilir, çıkabilir yaparlar. O yüzden artık sadece hani gördüğümüze değil, görüp dokunabildiklerimize inanmamız gerekiyor. Onda bile zaman zaman şüphe duymanızda fayda var. Orada da insansız robotlar başımıza bela olmaya başlayacak yakında, onu da göreceğiz. Hadi bakalım. Mevzu böyle. Bak fotoğraf, bu koymuş olduğu fotoğraf oymuş demek ki. Ben hani kendisini bir selfie çektirdim değil. Komut veriyor. Hatalı çekiyor işte, cebinden telefon çıkmış gibi fotoğraf çek falan filan diye. Anında sana bunu çıkartıyor. Ay ay ay. Bu dolandırıcılık mı? Tabii ki dolandırıcılık. Yani orası ayrı bir şey. Bir adet Mustafa Sandal dinleyelim efendim. APO ile beraber Reset, ardından buradayız.

Kafa Sandal ve APO Reset Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ikinci elde Change depremi denmiş. Ağır hasarlı araçların kimliğiyle vurgun. Şundan bir türlü vazgeçemedik ya. Şu ikinci el piyasası arkadaş. Hayır, böyle paramız olsa şunu söyleyeceğim, yani yasaklansın. İkinci el. Arkadaş, niye biz temiz, böyle dürüst dürüst şu işi yapamıyoruz? Yani bir arabada bir arıza varsa mesela, normal, bak normal, hadi bu buradaki olay bambaşka ama normale döndüğümüzde de aracı hiçbir şey yokmuş gibi satıyorsun. Kaba salam. Zaten bak, ikinci el bak ilanlara, bütün arabalar emsalsizdir. Hepsi böyle şey, içinde küfür dahi edilmemiştir. Efsane ilan sloganlarıdır bunlar yani. Araba bagaj şey, nedir, garaj arabasıdır. Böyle ufak tefek, nedir o, çıtır çerez boyalıdır. Keyfek eder mesela, keyfek eder boyalıdır lan, bırak. Bu ilanlardan ben hep uzak dururum mesela. Bütün arabaların zaten bakımları o an yapılmıştır, çok yenidir. Aile arabasıdır, dosta gider, bak dosta gider zaten, böyle bir cümle duyduğu zaman kaç oradan, durma oradan. O arabanın gideceği yer sanayidir, ben sana söyleyeyim. Sanayide ustasını bilir o. Dosta gider sözleri falan filan duyuyorsan oradan uzaklaş yani. Bu bir şey yani. Arkadaş, arabayı arızası varsa arızasını söyleyerek sat. Hani sırf böyle biraz daha fazla para kazanacağım diye. Bir de hani Allah göstermesin, sırf o arızadan dolayı bir kaza olsa, olabilir. Hani sen yaptırmamışsındır veya böyle makyaj tamirleri falan vardır. Hani anlık, abi arabayı satacağız, sen ileriden bir şey yapıversin abi diye. Lan bildiğin haram bu ya, haram yani. Hadi onu geçtim. Tamam, haram el ele bakmıyor. Yani senin o şunu yapıver dediğin sebepten dolayı bir kaza olsa, insanlar hayatını kaybetse, hiçbir vicdan azabı duymayacaksın ya. Vallahi çok enteresan yani. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi kapsamında oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak change işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemle change yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyon düzenlenmiş efendim. Üç ilde ortak operasyon bu şekilde yakayı ele veriyor arkadaşlar. Bir de tabii şimdi burada alanlar da doğal olarak biraz mağdur oluyor. Eğer bilinçli bir şekilde alıyorsan o ayrı bir şey zaten. Suça ortak olmaktır o. İstanbul merkezi bak, Samsun ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında change yapıldığı belirlenen 28 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma sürüyormuş. 28 tane arabayı yakalamışlar. Change bak, depremden falan filan kullanılamaz hale geliyor araç, ağır hasarlı. Ne bileyim, yağmurdur, dolusudur falan filan, kazasıdır pek çok sebepten dolayı. Bunun numarasını alıyor. Şase numarasını, sonrasında farklı bir arabaya yapıştırıyorlar. Oradan onu satıyor bir daha sana sağlam diye. Ya aman çok şey ya, mide bulandırıcı işler. Hani ikinci elde evet böyle sıkıntı ya, sıfırında bile zaman zaman sıkıntı oluyor ya. Sıfırda bile arkadaş, hani fabrika çıkışı arabayı alıyorsun, ne bileyim boyası yenilenmiş oluyor, bir şey olmuş oluyor. Kabul etmiyorlar mı? Yok, olmaz öyle şey. Lan yenilemişsiniz işte, ya getirirken bir şey oldu arabaya, nakliye sırasında bir şey olmuş yani. Bu var ikinci el araba piyasasında, yani araba piyasasında ikinci el demeyelim, genel olarak var yani. Arabayı kusursuz gösterip o şekilde millete satmak. Öyle söyleyelim, daha doğru olsun. Yazıktır. Dıp dırı dıp. Ay ay ay ay. 10.28 saatten Radyo S'te. Hanımlar beyler, salı günü paylaşıyoruz sizlerle. Ebru kolay gelsin. Mahmut Bey selamlar demiş. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Hasan abi iyi günler demiş. Sağ olasın. Minik bir reklam aramız olacak, çok kısa. Bak şuradan şeyi de kaçırmıyorum. Heh, tamamdır evet. Dediğim gibi çok kısa bir reklam aramız olacak. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Sinek Valesi radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişkinin bittiğini gösteren 3 işaret denmiş. Ya bu işaretlere ihtiyaç var mı? Yani bir ilişkinin bitip bitmediğini yaşayanlar anlar diye düşünüyorum ama. Hani konduramıyorsa mesela, yok canım yok beni seviyor. Mesela bu işaretler var ama sen bu işaret peşinde değilsin. Yok yok yok, şu an morali bozuk ondan biraz böyle falan filan diyorsan. Bakalım efendim nelermiş bunlar. Ayrılık çanları çalıyor olabilir demiş. Bu 3 işaret varsa. İlişkinin bittiğini gösteren 3 işaret diyor efendim. Bakalım. Sizin ilişkinizde de var mı bunlar? Bak fotoğrafa bak. Yüzüğü tuttu çıkarttı. Sürekli mutsuzluk diyor. Ne ağası yani, sürekli mutsuz bir haldeysen zaten o ilişkiden ne hayır bekleyeceksin değerli kardeşim. Akıl var, mantık var. Düşün, sürekli mutsuzsun. Sürekli mutsuzluk bir ilişkinin bitmesi gerektiğini gösteren en net işarettir diyor. Eğer kendinizi sürekli mutsuz, değersiz ve dinlenmiyor hissediyorsanız ilişkinizin bitme zamanı gelmiş demektir diyor. E hala daha devam ettiriyorsan kocaman alkış öncelikle. Öncelikle kocaman alkış. Düşün, bütün bunları yaşıyorsun. Sürekli böyle mutsuzsun. Ondan sonra başka neler vardı? Kendini değersiz hissediyorsun. Hani karşı tarafın sana değer vermediğini düşünüyorsun ve hiçbir sözünün dinlenmediğini görüyorsan ve hala da bu ilişkinin içindeysen öncelikle kocaman bir alkış tabii ki. Efendim ikinci işaret bakınız, yalnız hissetmek. Partneriniz yanınızdayken bile kendinizi yalnız hissediyorsanız duygusal olarak beslenmiyorsunuz demektir diyor. Berabersin ama yalnızlık hissediyorsun. Yani böyle bir boşluk gibi düşün. Sevildiğinizi hissetmediğiniz, cümlelerinizin karşılık bulmadığı bir ilişkide kalmanız zamanla kendinize olan saygınızı yitirmenize neden olabilir. Bu durumda ayrılık çanlarının çaldığını gösterir diyor. Zaten yalnız hissediyorsan yine mutsuzsundur ki orada. Evet. Hani kendini bir ilişkidesin ama sürekli böyle yalnız olduğunu hissediyorsun ve doğal olarak mutsuzsun. Ve son işaret. Geleceğe dair hayal kurmamak diyor. En acı verici ama net işaretse geleceğe dair hayal kurmamaktır demiş. Ortak hayaller ilişkilerin olmazsa olmazıdır. Hani bakıyorsun böyle yarın ne yaparız gibi, yarından kastım genel anlamda, geniş kapsamlı, geniş zamanlı. Ne bileyim, bir tatil planı olabilir bu. Belki ne bileyim hani yeni bir yere yerleşme planı olabilir. Bunları kurmuyorsan partnerine diyor ki sizin diyor mevzu diyor diyor. Oldu da bitti maşallah diyor yani. Bunlar efendim bakınız. Bu 3 işaret varsa, kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız, sürekli yalnız hissediyorsanız ve geleceğe dair bir hayal kurmuyorsanız sıkıntı büyük. Eğer eskiden ortak gelecek hayalleri kurarken şimdi bunlar azaldıysa veya bittiyse ayrılık sinyalleri geliyor demektir demiş. Bu sinyalleri değerlendirerek ilişkinizin durumunu değerlendirebilirsiniz diyor ama yani şimdi bu sinyaller varsa kardeşim hani zaten acaba bizim ilişki bitti mi diye de sormaya gerek yok. Hani bir işin bu tarafı var tabii ki. Doğan yazmış diyor ki o zaman bizim ülkede kimsenin ilişkisi kalmamış demektir diyor. Niye ki? Ha bizde yarın ne olacağını kimse bilmiyor ki hayal kursunlar diyor. Ya dur karıştırma ortalığı. Bu o değil ama. Bu hani böyle sevgiliyle. Tamam hani yarın ne olacağını tabii ki bilmiyoruz. Evet hani bir gitgellerle yaşıyoruz eyvallah. Onda hemfikiriz. Ama onun dışında bile böyle hani böyle romantik hayaller kurarsın değil mi? Ya da şunu kurarsın ya şunu. Lan paramız olsa da. Hani o kurduğun hayallerin hiçbirinde mesela sevgili falan yoksa diyor. Yani diyor. Uzmanlar diyor, ben demiyorum bakın, onu da söyleyeyim yani. Bir adet Melek Mosso ve Cemre diyelim efendim. Cemre dinleyeceğiz. Bakalım başka böyle detay var mı? Yok, tamam kapatabiliriz sayfayı da. Birlikte ölecek miyiz? Hayali süper. Yalnız var ya Doğan, şaka maka çok romantik bir hayal bu. Baba, bilmiyorum bunu düşünerek mi yazdın? Hani karambole mi? Hani yarına ne olacağını bilmiyoruz. Böyle bir gitgelli bir hayat yaşıyoruz. Oradan çıkarak mı yazdın? Bilmiyorum ama hani bunu yengeye göndersen feci prim yapar. Bak şiirler falan ses etmedi. Çok prim yapar bak. En az bir hafta rahatsın. Ben sana söyleyeyim, garantisi var. Bu mesajdan sonra. Pekala, Melek Mosso ve Cemre demiştik. Sonra devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakçan.

Efendim bakınız, evli ve çocuklu musunuz? Öyle öncelikle böyle soralım sizlere. Evli ve çocuğu olan dinleyenler. Hadi iyisiniz, en mutlusu sizler misiniz? Ben demiyorum bunu. Haber diyor efendim, bakınız Türkiye'nin 26 şehrinde 5000 kişiyle yapılan araştırmaya göre evli ve birden fazla çocuklu bireyler kendilerini daha mutlu, huzurlu ve güvende hissediyor diyor. En kaygılı kesimse bekarlar demiş. Tabii burada şu var, bu soruları sorduğunuzda, kişiye bu soruyu sorduğunuzda eşi yanında mıydı? Bence önemli bir detay bu. Şimdi bekar adama soruyorsun, bekar hani istediği gibi cevap veriyor, çok rahat cevap verebiliyor. Ama evli birine bu soruyu sorduğun zaman hani mutlu musunuz diye, onu yanında eşi varken mutsuzuz deme ihtimali. Şimdi çok adil bir araştırma olmuyor böyle olunca. Yalnız yakalayıp soracaksın, nedir abi durum diye. Efendim İstanbul Aile Vakfı, Türkiye'nin demografik yapısına ışık tutan 26 ilde 5000 kişiyle gerçekleştirdiği geniş kapsamlı saha araştırmasının sonuçlarını paylaşmış. Tabii şimdi çocuk, iki çocuk da hani nasıl güvende, tabii gelirinin iyi olması gerekiyor. Şimdi böyle gerçekler de var. Şimdi bir çocuğun bile masrafını düşünecek olursak, bunun gelişme masrafı, eğitim masrafı, sonra eğitim masrafı, ondan sonra mesela eğitim masrafı. Bir de bunun yanında ikinciyi eklediğin zaman hakikaten gelirin iyi olması lazım. Araştırmanın çarpıcı bulgularına dikkat çekmişler efendim. Kim bu? Vakıf Başkanı Üner Karabıyık. Türkiye'de kendini en mutlu, huzurlu ve güvende hissedenler evli ve çok çocuklu olanlar diyor. Buna karşın baskı, sıkıntı ve kaygıyı en yoğun yaşayan kesimse bekarlar ve yüksek eğitimli kişiler demiş. Bana böyle çok mantıklı gelmedi bu, kusura bakmayın ama. Çok şey gelmedi yani. Çok araştırılmamış, yani çok araştırılmadan yapılan bir araştırma gibi. Hani yapalım olsun. Niye abi? Bak, baskı, sıkıntı ve kaygıyı en yoğun yaşayan kesimse bekarlar ve yüksek eğitimli kişiler. Acaba mesela daha ciddiye aldıkları için olabilir mi? Bu şekilde de bakabiliriz. Gençlerin evlilik önündeki en büyük engel olarak ekonomiyi gördüğünü, ancak maddi teşviklerin tek başına çözüm olmadığını belirtiyor bu Karabıyık. Psikososyal faktörlerle maneviyatın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Vallahi istediğin kadar güçlendir abi. Geçen gün yine bu gazetede bir haber vardı. Programda da okumuştuk. Ne kadar buluyordu bir evlilik? 2 milyon mu? Sen istediğin kadar güçlendir. Bir düğün yapmaya kalktığın zaman 2 milyon falan gidiyor. 2 milyon gitmesinde sıkıntı yok, gider. Problem değil, onu ödemesi. O insanları geliyor işte. Efendim böyleymiş sonuçlar. Evli olanlar, birden fazla çocuğu olanlar daha mutlu bir hayat sürüyormuş buranın yaptığı araştırmaya göre. Ama biz ısrarla şunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu soruları sorarken, soruları sorduğunuz deneklerin eşleri yanında mıydı? Öyle olduğu zaman çok tarafsız bir araştırma olmuyor maalesef. Dıp dırı dıp dırı dıp. Öyle yani, sen ona bir de yalnızken sor bak. Ne gibi cevaplar alıyorsun? Bekar olan rahat, istediği gibi konuşuyor. Hesap vermesi gereken kimse yok yanında. En azından o an. And the back, you're my hand like ooh, I love.

6 burası. Asıl sen onu ha bir büyüğe danıştıktan sonra dinle vakit öyle diyelim. Efendim Namık Canay muhabbet devam ediyor. İlk saatin sonundayız. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa bir reklam aramız var. Bir nefes arası hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

0: Seni Bana Katsam radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim, artık düğün sezonu açıldı diyebiliriz. Acısıyla tatlısıyla zorlu bir dönem. Hem düğün yapanları bekliyor, hem de düğünlere davetli olanları bekliyor. Masraflar malum ortada. Bunun hediyesi var, bilmem nesi var. Hele bir de böyle şey, küçük altın müzik. Herkesin kara kara düşündüğü dönem başlıyor. Ama bununla ilgili alternatif şeyler de üretebilirsiniz. Ve üretildi, bakınız. Osmaniye'de efendim bir düğünde altın yerine ilginç bir hediye. Kucaklamışlar, getirmişler ya. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde düzenlenen düğündeki takı merasiminde Uğurcan Okuşlu isimli davetli damada altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağı hediye etti. Bir de güzel bir şey yalnız. Yalnız bak, hani altın diyorsun da geç altınım altını. Bunu mesela büyütürler herhalde, yani büyütmeleri gerekiyor. Yani vardır herhalde yerleri, o yüzden söylüyorum. Öyle bir satış açıp şu an bir... Efendim, dana kaça gidiyor şu an bir dana? Gelin Sıla Özdemir ile damat Mehmet Özdemir'in düğününde gerçekleşen bu sürpriz davetlileri şaşırttı. Valla kucağına almış buzağı getiriyor. Yanında biberonu bile var buzağının. Çok yazık ya. İnşallah semboliktir. Hani böyle düğünden sonra annesinin yanına götürmüşlerdir. Salona getirilen süslü buzağı davetlilerin meraklı bakışları arasında damada teslim edilirken Uğurcan Okuşu'nun buzağının biberonunu da hediye etmesi dikkat çekti. O anlarsa cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Zaten artık hemen hemen pek çok haber metninde bu cümleyi duyuyoruz efendim. O anlar cep telefonlarıyla, işte cep telefonu kameraları kaydedildi falan diye. Altın fiyatlarının yükselmesiyle farklı bir hediye tercih ettiğini belirten Uğurcan Okuşlu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca bu buzağı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. Bir Cumhuriyet altını getireceğime bir Adana burması getireyim diye. Vallahi çok mantıklı olmuş ha. Kendisine götürdüm diyor. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkça bilmiyordum. Çok da memnun kaldım. Kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağı büyütür, üretime kendisini de kazandırmak isterim diyor. Vallahi şimdi yani umarız bu buzağı tekrardan, ben şunu söyleyeyim, annesinin yanına koymuşsunuzdur. O ayrı. Yani tamam, böyle bir düğünde tamam, o onun buzağısı olur. Hatta masraflarını o karşılar. Bundan sonraki masraflarını, ama ne olursa olsun. Daha küçücük yavru yav da. Ama dediğimiz gibi yani şimdi bir altın konusuna değinecek olursak, Cumhuriyet altını falan filan diyor. Onlardan çok daha değerli, ben sana söyleyeyim bak bunu. Büyüdüğü zaman bu, hele irileri falan bir kaça bir baya bir paralara gidiyor yani. Geleceğe yatırım, evet biraz zahmetli bir yatırım ama o kadarına da katlanacaklar artık. Ay ay ay ay, 11-12 saatler Radyo Este. Efendim, salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz daha doğrusu. Dışarıda düne göre daha iyi olan bir hava var ki bugünle beraber artık ısınacağız. Yani bir haftayı geçen bir süredir üşüdük ettik. Yağmurlardı falandı filandı derken artık bugün hava sıcaklığı yükselmeye başlıyor. Yarınla beraber daha da artık bir hakikaten Mayıs havası ve hatta mevsim normallerinin üzerine çıkan günler yaşayacağız. Biraz özlemişiz güneşi yarın görüyoruz değil mi? Bir dakika bakalım, şimdi meteoroloji tekrar fikir değiştirmediyse bugün parça bulutlu görünüyor. Evet, yarın bildiğin güneş var. O pazartesiye kadar hava gayet güzel arkadaşlar. Şöyle mesela yarınla beraber 22 olacak. Perşembe sonrasında 26-27'leri göreceğiz mesela. Böyle sıcak bir döneme geçiş yapıyoruz. Bir adet blok 3 dinleyelim, hemen ardından devam edelim yine.
1: Mahmut Uçakcan.

yapıyorsun mesela radyonuzdaydı efendim. Ya şu dolandırılma işinden vazgeçemiyoruz ya. Bak vazgeçemiyoruz diyorum artık. Başka bir şey söyleyemiyorum çünkü. Denizli'de kuyumcu 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtı. Kaçar. Kaçar kardeşim. Müşterilerini şok eden bir olay yaşanmış efendim Denizli'de. Yıllardır kuyumculuk yapan bir kişi 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı diyor. Ya o altını niye mesela oraya emanet ediyorsun? Şey için değil mi? İşletmesi için falan mesela işte böyle kar var bakalım. Burada da durum aynı mı? Denizli'de uzun yıllarda sarraflık yaptığı belirtilen bir kişinin müşterilerine ait emanet ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Cuma gününden bu yana iş yerini açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. İş yerinde bulunan yaklaşık 25 kilogram altının muhafaza altına alındığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor denmiş. Bu şey olayı işte, getirin altınlarınızı işletelim. Yani kar payı dağıtalım abi getir falan filan. Bak bununla ilgili yılda bir en az bir haber çıkıyor zaten, böyle bir dolandırıcılık haberi. Yani kuyumcunun ortadan kaybolması. Yılda bir hiç sekmiyor efendim. Yılın bu dönemlerinde. Ki benzer şeyler defalarca olmasına rağmen. Yani defalarca böyle haberler çıkmış olmasına rağmen. Yani altınını değerlendireceksen ne bileyim bunun başka yönleri var. Daha garanti şeyler var. Ne bileyim bankası var bilmem nesi var yani. Zaten altını hani tuttuğun zaman bile o değerleniyor ayrı da. Ya da en azından değer kaybetmiyor öyle söyleyelim. Sen kalkıyorsun veriyorsun, sana 3-5 bir şeyler veriyor 1-2 ay. 3. aydan sonra hop yurt dışı. Yenisi olsun bak yine o da kazanır. Yani birisi bir yerde olduktan sonra, başladıktan sonra bu işe. Ki şu an bile yapanlar vardır o ayrı bir konu. Henüz daha gitmemişlerdir. Bak böyle bir durumunuz varsa altınlarınızı böyle emanet falan ettiyseniz hani işletelim, çalıştıralım altınları falan filan. Hazır vakit varken ben size söyleyeyim alın paranızı. Şey altınınızı. Maalesef böyle yani yazıktır günahtır. Onca emek veriyorsunuz alıyorsunuz. Aldıktan sonra biraz daha böyle kazanalım diye birisine emanet ediyorsunuz. Bir sabah uyanıyorsunuz dükkan açılmamış. Ondan sonra hayal kırıklığı bir daha ondan sonra... Ne bileyim mahkemeyle uğraş bilmem neyle uğraş. Eğer geri alabilirsen ne âlâ. Bu adam kırmızı bültenle aranıyor. Yakalanırsa altınlarla beraber yakalanırsa ne âlâ. Yakalanmazsa ya da altınlar yoksa. Yani tamam o içeride belki ceza alacak ama senin altınlar yine olmayacak yani. O yüzden hiç gerek yok sevgili dinleyenler. Maalesef böyle. Seviyoruz efendim seviyoruz. Bir koyup on almayı seviyoruz. Ama işte hayat acımasız. Bir koyup 10 alalım derken o koymuş olduğumuz bir de buharlaşıp yok oluveriyor. Ne yazık ki. Aman dikkat, aman dikkat.

Radyo S'te. Efendim son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz. Çok kısa, mini minnacık, küçücük, şuncacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Edis Yalancı Şahidim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Bakınız, mağdurların arasına her gün yenileri ekleniyor denmiş. Evde ek iş tuzağı, düşmeyin kardeşim ya. Ekonomik zorlukları fırsat bilen dolandırıcılar evde ek iş vaadiyle binlerce vatandaşı ağlarına düşürmeye devam ediyor. İşte bu ek işler, ondan sonra şu IBAN kiralama, hesap kiralama dediğimiz mevzular. Ah ah. Devlet kurumlarının logolarını kullanarak sahte siteler, sosyal medya hesapları açarak sözde paketleme işi sunan şebekeler, kapora ve kargo ücreti bahaneleriyle kurbanlarını soyuyor. Sadece maddi kayıpla kalmayan bu tuzak, TC kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin de çalınmasıyla kimlik hırsızlığı kabusuna dönüşüyor. Bak, IBAN bilgileri işte. Çocuğumun rızkıydı diyen mağdurların yaşadığı bu sistematik soygunu ve korunma yollarını mercek altına alıyor gazeteler. Ve fakat dediğimiz gibi, yani bu sosyal medyadan gelen, özellikle de şu Facebook'tan gelen bu reklamlar, meklamlar, tanıtımlar, aman dikkat. Bak, Facebook'ta çokça oluyor. Çünkü Facebook'a baktığımız zaman hani kullanıcıların Türkiye'de yaş ortalamasının biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Biraz daha yüksek olması demek dolandırılacak anlamına gelmiyor. Sadece şu var, yaş ortalaması biraz daha yüksek olduğu için hani interneti geç tanımakla alakalı biraz da bu. Hani gördüğümüz her şeye inanıyoruz orada. Gördüğümüz bütün gönderilere inanıyoruz zaten. Vay, öyle demiş bak, bir şey, şunu gördüm, bunu gördüm diye. Buna işte bu şeylerde dahil. Ek iş meseleleri de dahil. Günümüzde pek çok kişi yaşadığı ekonomik güçlükleri aşabilmek için evde ek iş arayışına giriyor. Ancak bu iyi niyet kötü niyetli kişiler tarafından acımasızca kullanılıyor. Bak, sabundur, çoraptır, anahtarlıktır, kalem paketleyerek aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler dijital platformlarda kurulan karmaşık yöntemlerle hayatlarının şokunu yaşıyor. Bakınız, yapılan detaylı incelemelerde bu yöntemin para hırsızlığının yanı sıra TC kimlik numaralarından IBAN bilgilerine kadar uzanan geniş çaplı bir kimlik hırsızlığı operasyonuna dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bak, İşkur gibi resmi kurumların logolarını kullanarak güven tesis eden şebekeler mağdurları hem maddi zarara uğratıyor hem de hakkınızda tazminat davası açacağız tehdidiyle psikolojik baskı altına alıyor. Bakın, kademeler şu şekilde işliyor efendim. İlk aşama kapıyı açan düşük ücret. Bak, İşkur ilan fotoğrafı falan filan var. Üyelik ücreti adı altında kurbanı ürkütmeyecek düşük bir tutar talep ediliyor. İkinci aşamada güven ve meblağ artışı. İşin teslimi bahanesiyle kargo sigortası adı altında daha yüksek ödemeler isteniyor. Üçüncü aşamada büyük vurgun geliyor. Teslimatı bahane edilerek vergi veya dosya masrafı altında tutarlar talep ediliyor. Sonrasında bir daha işte hukuki terimlerle korkutma çabaları mağdur ödemeyi kestiğinde avukatımız arayacak veya icra takibi başlayacak tehditleriyle baskı kuruluyor. Kurbanı vazgeçmemesi için 100 bin TL'yi aşan sahte cayma bedeli cezalarıyla tehdit ediyorlar. Dolandırıcılar mağduru kendilerinden değil, yasal süreçten korkar hale getirerek ödemeye zorluyorlar demiş. Maalesef böyle. Bu tuzaklara düşmeyiniz efendim. Evden çalışma, işte bu şekilde işte pakettir falan filan. Hele bir de bu son zamanlarda, son dönemde popüler olan işte hesap kiralamadır, bilmem nedir falan filan. Aman dikkat. Hani evet tabii ki ekonomik zorluklarla vatandaş bunları yapmak durumunda kalıyor ama hani 3 kuruş kazanacağım derken elde avuçta ne varsa hepsini kaybedebiliyorsunuz. Hatta bu hesap kiralamalarla beraber yasal olarak maalesef suçlu duruma da düşüyorsunuz. Suç ortağı oluyorsunuz. Onun da dönüşü olmuyor. Aman dikkat. Ay ay ay ay. 11.44 saatler, son çeyreğe giriyoruz artık Radyo S'te. Namıçan Ay Muhabbet'te salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Şimdi bir adet evdeki saat dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

evdeki saat sustum radyonuzdaydı. Efendim bakınız, aşk biter, hesap kalır demiş. Evlilik sözleşmesine rekor talep. Bize çok uzak şeylerdi evlilik sözleşmesi. Zaman zaman filmlerde veya magazin dünyasında duyardık. Çok ünlüler bunu yapardı. Daha çok yurt dışında hatta, ama günümüzde bayağı popüler oldu. Ama ve lakin ne bileyim, hani böyle bir güvensizlik ortamından dolayı çıkıyor bunlar ortaya. Hani sözleşmeyle de olan iş, belki biz o kültürle büyümediğimiz için tuhaf geliyor olabilir. Bak, düğün maliyeti 2 milyon lirayı buldu. Evet, maalesef. Evliliğin ilk yıllarında boşanmalar patladı. Faturalar geliyor. O harcamaların geri ödemesi oluyor çünkü. Eşler arası güven unutuldu, borç yükünü paylaşma korkusu yaşayan çiftler soluğu noterde alıyor demiş. Bakın, evlilik sözleşmesine talep 2 yılda %40 arttı. Hani buna da tamam, evleniyoruz ama çok da güvenli gelmiyor bana bu. Olur mu olur, bir boşanma olur, biz şu garantiyi alalım bir öncelikle. Artan enflasyon, yüksek kredi faizleri ve piyasadaki fırsatçılık evlilik hazırlığındaki çiftleri ağır bir finansal yükün altına sokuyor. Evet, söylüyoruz yani, bunların çoğu maalesef akraba memnun etmek için yapılan aksiyonlar, düğünler, müyler. Bırakın efendim, nasıl olsa yine mana bulacaklar, yine mana verecekler yani. Sen kusursuz bir düğün yap, en kötü ihtimal şunu söyleyecek, yine söyleyecek yani, ya da en iyi ihtimal, görgüsüz. Zaten düğünde eksikler varsa laf söyleyecek, yemekler de çok kötüydü ve ama ucuza kaçmışlar. Bak, ucuza kaçsan böyle diyecek, ucuza kaçmışlar, kötüydü. En iyisini versen görgüsüz, görmemiş işte. Bir şekilde o memnun olmayacak zaten ya. Ne demiştik? Eşya, tadilat ve organizasyon dahil ortalama 2 milyon TL'yi bulan düğün maliyetleri, çiftlerin evliliğe devasa düğün paketleri ve ihtiyaç kredileriyle eksi bakiyede başlamasına sebep oluyor. Ancak asıl kriz bu büyük masraflarla kurulan yuvaların hızla dağılmasıyla patlak veriyor demiş. Evet, boşanma oranları artıyor bak. Her gün 537 yuva dağılıyor diyor haberde. TÜİK'in 2025 sonu verilerine göre boşanma oranları tarihi zirvesini gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken bu tablo günde ortalama 530 yuvanın dağıldığı anlamına geliyor. Boşanmaların yaklaşık %40'ının evliliğin bak ilk 1 ila 3 yılı gibi çok erken bir dönemde gerçekleşmesi ise dikkat çeken en kritik veri olarak öne çıkıyor. Ama böyledir yani, ilk 1 ila 3 yıl, esasında ilk 5 yıl biraz risklidir. Evet, çünkü evlendikten sonra ne bileyim çok şey değişiyor. Sen de değişiyorsun, eşin de değişiyor, hayata bakışın değişiyor falan filan. Yani bakışın derken şey, ne oldum ben ya diyorsun. Beklentiler değişiyor. Beklentiler karşılanmayınca ne bileyim yani, daha çok dışarıda rol model alınan evliliklerin gerçek hayatta esasında pek de olmadığını görünce. Hukukçular bırakın evi veya arabayı, artık bir televizyonun dahi değerli hale geldiğini ve ev eşyası paylaşımı yüzünden davaların yıllarca uzadığını belirtiyor demiş. Ortaya çıkan bu tablo çiftleri henüz imza atmadan bir finansal koruma kalkanı oluşturmaya itti. Resmi adıyla mal rejimi sözleşmesi, yani evlilik sözleşmesi taleplerinde noterlerde %40'lık bir artış yaşanmış efendim. Maliyeti 5500 TL'yi bulan bu sözleşmeler artık sadece iş insanlarının değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesimin güvencesi konumunda diyor. Peki hangi borcu kim öder? Ha, hadi bakalım. En büyük kavga sebebinin bekarlık borçları ve evlilik taksitleri olduğunu belirten avukat Caner Yılmaz, hukuki süreci şöyle özetliyor. Eskiden bana güvenmiyor musun diye sorulan meşhur soru yerini geleceğimizi ve birbirimizi koruyalım mantığına bıraktı. Bize en çok evlilik öncesi borçlar ve düğün takılarıyla geliyorlar. Hani bir tarafı mesela evlilik öncesi borcu var. Tabii bu borçları ödemeye devam ediyor. Sen diyorsun ki işte bunları hep açık açık konuşmak gerekiyor arkadaş. Yoksa olmuyor yani, bu sürpriz borçlarla falan filan. Bize en çok evlilik öncesi borçlar ve düğün takılarıyla geliyorlar. Evlilik öncesi aldığınız bir taşınmazın taksitlerini evliyken maaşınızla ödüyorsanız, o taksit miktarı üzerinde eşinizin de hakkı doğar diyor. Öyle. İşte o yüzden ne var ne yok her şeyi açık açık konuşmak gerekiyor. Sonrasında ya bu borç zaten önceden vardı gibi veya ne bileyim hani söylenmemiş ekstra mali problemler birdenbire evlendikten sonra karşı tarafın önüne çıkınca
Karşı tarafta diyor ki arkadaş ne oldu bizmiş? Ay, şeffaf olmakta fayda var her zaman ve her koşulda. Yoksa büyük sıkıntı. Teredet teredet teredet. Ay, hadi toparlayalım programı artık. Kaç oldu saatler? Gidiyoruz efendim. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralardayız. Yarın sabah saat 10'da yeniden görüşelim. Hoşçakalın.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
7: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
8: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
9: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
10: Reklam.
11: Radyo S.
12: Bursa gündemi.
13: Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında yer almalarına dönük çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işitme engelli bireylerin sanat, kültür ve hayvan hakları alanlarındaki toplumsal farkındalığını güçlendirecek yaklaşımlar dayanışma konferansıyla ele alındı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesinde düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, dernek ve federasyon başkan ve temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Programda konuşan Başkan Vekili Kevser Öztürk, özel gereksinimli vatandaşların toplumdaki yerini güçlendirmek, farkındalığı arttırmak ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığı geliştirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Program, sertifika takdimi ve plaket sunumunun ardından sona erdi. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan ve maharetli ustaların ellerinde ateş ve suyla şeklini bularak dünya çapında bir üne sahip olan Bursa Bıçağı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde bir kez daha görücüye çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanında ordunun kılıç ve kama gibi silah ihtiyaçlarının karşılanması

0: Bakımından demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa'nın 700 yıllık geçmişe sahip bıçakları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 3. Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ile tekrar vitrine taşındı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesindeki açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa bıçakçılığının yüzyılların emeğini ve ustalığını taşıyan özel bir zanaat olduğunun altını çizdi. Bursa'nın geleneksel zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Vekili Biba, ilki 2012 yılında düzenlenen bıçak yarışmasını bu yılda gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşayan zanaatları ve üretim kültürünü şehir mirasımızın önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz, dedi. Gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi ve gelecek kaygısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik şeker sensörü desteğini başlattı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen sürekli glikoz ölçüm sensörü desteğiyle üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören 18 yaş üzerindeki tip 1 diyabetli gençlerin kan şekeri seviyelerini gün içerisinde anlık olarak takip edebilmesi amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek programıyla eğitimine devam eden gençlerin yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık yönetimlerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Projenin başvuruları 1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Bursa'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, tip 1 diyabet tanısına sahip bulunması ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif olarak öğrenim görmesi gerekiyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından uygun bulunan öğrencilere sensör desteği sağlanacak. Her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uluslararası Spor Festivali ile sporun heyecanını tüm şehirde yaşatıyor. 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında düzenlenen festivalde hafta sonu boyunca Osman Gazi Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Gemlik, Mudanya ve Orhan Gazi ilçelerinde birçok etkinlik gerçekleştirildi. Dart, futbol, oryantiring, satranç, voleybol, badminton, tenis, masa tenisi ve sokak basketbolu gibi farklı branşlarda düzenlenen müsabakalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Takım sporlarında oynanan karşılaşmaların ardından kupalarda sahiplerini bulmaya başladı. Bursa Uluslararası Spor Festivali coşkusu 19 Mayıs'a kadar devam edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa Gündemi'ni dinlediniz.
1: Bursa Gündemi.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo
1: S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Hadi sevdik peki sonra. Hep aynı son geliyor. Her gecemin sonu karakolda ya da kapında bitiyor. Hiç şu halimi kendine yorma. Bugünün hep birini seviyor. Belki çektiğin her bir duvanla. İnat etme bir kere de sen ara, halimi sor. Bir kere de sen ara, hatırımı sor. Muhtemelen sen güller ben ona son. Kokuyoruz bu gece, yanıyorum yine hasretine. Bulamıyorum başka neden, çabalıyorum da keyfe keder.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

95.6 Radyo S'teyiz. Güne Bakan'dayız. Reklamların hemen ardından Eftalya ve Tantaşçı Çukur'la geldi. Tantaşçı Eftalya'ya eşlik etti bu şarkıda ama hemen ardından kendi sözü bestesi Gayri şarkısının remix versiyonuyla bir kez daha burada radyonuzda. 13.35 saatler. Güne Bakan'la yayındayız. Saatlerimiz 15'i gösterdik sizlerleyiz.

Kapil'le beraberiz bu hafta. Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde. Pazar akşamı Trabzon'da sahne aldılar. Hemen bir gün aranın ardından tekrar Bursa'ya döndü ekip. Molière'in yazdığı, Alexandra Vlatilfaş'ın yönettiği Skapin ve Yeni Dolapları, gençlerin aşkına karışan otoriter ailelere kurnazlıkla verilen bir mücadeleyi anlatıyor oyun. Kurnaz uşak Skapin'in akıl dolu oyunlarıyla ortalığı karıştırdığı, yalanların kahkahaya dönüştüğü oyunda Skapin'in bitmeyen oyunlarıyla herkes kendi tuzağına düşüyor. Aşklar, çevrilen dolaplar, yanlış anlamalar ve sürprizlerle dolu bu eğlenceli serüven seyirciyi baştan sona gülmeye davet ediyor. Selçuk Veysel Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Melih Karlık, Erdem Erdoğan, Demet Onan, Merve Yel Çetikel, Cenk Turan, Ufuk Şener ve Hatice Sezer oynuyorlar. Skapin ve Yeni Dolapları Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde bu hafta. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi saat 20'de. Cumartesi matinede saat 15'te izlenebiliyor. Tam bir hafta boyunca. Herhalde uygun bir gün olur sizin için. Eğer hala izlemediyseniz sezonun son oyunları. Biletler biletinal.com'da ve ayrıca AVP gişesinde satışta.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta oda sahnesinde ise Bir Yaş Dönümü Rüyası adlı oyunu görebileceğiz. Bir gece, bir bavul, iki kadın, Feride ve Şirin. Biri anne, diğeri kız. Ama bu annelik kan bağıyla değil, seçimle, kabulle ve sevgiyle işlenen bir bağ. Şirin, Feride'nin karnından değil, hayatından doğmuş bir evlat. Anne kız olmak için aynı bedende başlamış bir hikayeye mi ihtiyaç vardır? Yoksa birlikte yürünmüş yollar daha mı güçlüdür sorusunu sorduruyor bizlere. Tam da Anneler Günü haftasında Bir Yaş Dönümü Rüyası. Erendiz Atasu yazdı, Meriç Coşar oyunlaştırdı, Bengüsü Gürbüzer Doğru yönetti. Bursa Devlet Tiyatrosu'nun değerli oyuncuları Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral oynuyorlar. Bu oyunsa bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 18'de Bursa Devlet Tiyatrosu Ferahcizade Oda Tiyatrosu sahnesinde izlenebiliyor.

Baran Mengüç. Girmesin aramıza. Karayşanı şarkısıyla, yenisiyle, kendi sözü bestesiyle geldi radyolara. Yine de kıyamaz. En son Cilvelim diye bir şarkı yapmıştı, çok da sevmiştik. Şimdi bu şarkıyla tekrar listelere giriş yapıyor. Güne Bakan'da da bol bol dinleyeceksiniz gibi geliyor. Hemen ardından da Murat Güneş'in sözü bestesiyle. Tuğba Özerk burada, yeni şarkısı Efesiyle.

0: Aman Allah'ım, nasıl şarkılar bunlar. Tuba Özer, Baran Menyuş arda arda çaldım şarkılarını. Karaçalı ve Efe ile geldiler radyolara. Bir oyun düşünün. Oyunun provasını izliyorsunuz. Sonra temsilini izliyorsunuz. Daha sonra da sahne arkasını izliyorsunuz ya da tam tersi. Oyunun oyunu, prova ve temsil sürecindeki aksaklıkları da sahne önü ve arkasıyla iç içe kurguluyor. Tiyatro dünyasını hicveden bir komedi olarak bizlere sunuluyor.
1: Sen de haklısın.
0: Oyunun adı Oyunun Oyunu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahneliyor oyunu. 7 Mayıs ve 8 Mayıs tarihlerinde bu hafta saat 20.30'da, yani bu hafta Perşembe ve Cuma akşamları Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor. Bu gösterinin, bu oyunun biletleri biletina.com'dan temin edilebiliyor.

Gerçekler acıdır. İlker Ayrık. İlker Ayrık'la ilişkiler üzerine yetişkin eğlencesi, eski hikayeler ve anlık sohbetlerle interaktif bir eğlence. İlker Ayrık'la birlikte sahneye çıkan çiftlere birbirleri ve birliktelikleriyle ilgili soruların sorulduğu ve yanlış cevapların acı biberle tatlandığı bir program. Gerçekler acıdır. Eğlenceli ve samimi atmosferiyle izleyicilere keyifli ve kahkaha dolu bir deneyim sunuyor. Daha önce küçük salonlarda oynadı, YouTube'da özel programlar yaptı. Ve şimdi Bursa'da bu akşam saat 20'de Melinos Atatürk Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda Bursalıları bekliyor. Tabii ki cesur çiftleri de ya da acı sevenleri de. Bu özel gösterinin biletleri biletini al da bu bilette ve biletix'te satışta.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alacak.

0: çalıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Reklam. Radyo S.
3: Bursa gündemi.
4: Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında yer almalarına dönük çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işitme engelli bireylerin sanat, kültür ve hayvan hakları alanlarındaki toplumsal farkındalığını güçlendirecek yaklaşımlar dayanışma konferansıyla ele alındı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesinde düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, dernek ve federasyon başkan ve temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Programda konuşan Başkan Vekili Kevser Öztürk, özel gereksinimli vatandaşların toplumdaki yerini güçlendirmek, farkındalığı arttırmak ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığı geliştirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Program sertifika takdimi ve plaket sunumunun ardından sona erdi. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan ve maharetli ustaların ellerinde ateş ve suyla şeklini bularak dünya çapında bir üne sahip olan Bursa Bıçağı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde bir kez daha görücüye çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanında ordunun kılıç ve kama gibi silah ihtiyaçlarının karşılanması bakımından demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa'nın 700 yıllık geçmişe sahip bıçakları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 3. Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ile tekrar vitrine taşındı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesindeki açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa bıçakçılığının yüzyılların emeğini ve ustalığını taşıyan özel bir zanaat olduğunun altını çizdi. Bursa'nın geleneksel zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Vekili Biba, ilki 2012 yılında düzenlenen bıçak yarışmasını bu yılda gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşayan zanaatları ve üretim kültürünü şehir mirasımızın önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz dedi. Gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi ve gelecek kaygısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik şeker sensörü desteğini başlattı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen sürekli glikoz ölçüm sensörü desteğiyle üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören 18 yaş üzerindeki tip 1 diyabetli gençlerin kan şekeri seviyelerini gün içerisinde anlık olarak takip edebilmesi amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek programıyla eğitimine devam eden gençlerin yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık yönetimlerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Projenin başvuruları 1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Bursa'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, tip 1 diyabet tanısına sahip bulunması ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif olarak öğrenim görmesi gerekiyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından uygun bulunan öğrencilere sensör desteği sağlanacak. Her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uluslararası Spor Festivali ile sporun heyecanını tüm şehirde yaşatıyor. 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında düzenlenen festivalde hafta sonu boyunca Osman Gazi Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Gemlik, Mudanya ve Orhan Gazi ilçelerinde birçok etkinlik gerçekleştirildi. Dart, futbol, oryantiring, satranç, voleybol, badminton, tenis, masa tenisi ve sokak basketbolu gibi farklı branşlarda düzenlenen müsabakalar kupalar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Takım sporlarında oynanan karşılaşmaların ardından kupalarda sahiplerini bulmaya başladı. Bursa Uluslararası Spor Festivali coşkusu 19 Mayıs'a kadar devam edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa gündemini dinlediniz.
3: Bursa gündemi.
5: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Erkun ve Simge aynı şarkıda yeni biriyle. İkinci saatin ilk şarkısıydı. 95.6 Radyo S'de Güne Bakan'da. Bir fiil çalışma, ardından bir fiil daha. Ben Çadır ve İrem Derici. Yeni şarkılardan, yeni birinin ardından. Yıkılana kadar şimdi burada.

Bruno Mars, I Just Might. Hey Miss DJ. Zor Baba 4 adlı filmin fragmanını da bu şarkıyı duyunca dedim ki geliyor gelmekte olan. Yılbaşından bu yana çok severek çaldığım yabancı şarkılardan bir tanesi. Şimdi bir kez daha yayınlamak istedim sizlere. Kendine has anlatımı ve yüksek enerjisiyle Fazlı Polat stand-up gösterisi Şaka Şakayla seyircisiyle buluşuyor. Günlük hayatın dertlerini bir kenara bırakıp bol kahkahalı bir akşam geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir stand-up gösterisi şovu. Tek başına sahnede stand-up'ıyla 5 Mayıs Salı yani bu akşam saat 20.30'da, ayrıca 25 Haziran Perşembe yine aynı saatte aynı mekanda Podyum Sanat Mahal'de Bursalılar olacak Fazlı Polat Şaka Şaka adlı stand-up gösterisiyle.

yıl önce 2006 yılında gösterime girdi. Moda dünyasının sert rekabeti ve güç oyunlarını beyaz perdeye taşıdı ve dünya genelinde 326.6 milyon dolar hasılata ulaştı. Şeytan Marka Giyer. Ve 20 yıl aradan sonra devam filmi Şeytan Marka Giyer 2 bu hafta gösterime giren bir yapım. Devam filminde Meryl Streep bir kez daha Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly rolünde karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez Miranda, basılı medyanın gerilemesiyle sarsılan bir sektörde ayakta kalmaya çalışıyor. Derginin geleceği belirsiz. Priestly'nin yolu bu kez geçmişinden tanıdık bir isimle kesişiyor. Eski asistanı Emily. İlk filmde yer alan Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci bir kez daha bir aradalar. Kenneth Branagh, Lady Gaga, Sydney Sweeney ve Lucy Liu gibi isimler de onlara eşlik ediyor ikinci Şeytan Marka Giyer'de. Yönetmense David Frankel. Ve 20 yıl sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Giyer 2 vizyondaki ilk hafta sonunda Türkiye'de 67.117 seyirci tarafından izlenmiş ve Box Office Türkiye'nin zirvesindeki yerini kapmış. Şeytan Marka Giyer 2 Box Office Türkiye'de ilk sırada.

Pop'un kralı ismiyle Michael Jackson anılıyor ki hayatının anlatıldığı Michael filmi geçen hafta gösterime girmişti hafta ortasında. Filmin yönetmeni son olarak Adalet 3 filmine imza atan Antonio Fuqua. Michael Jackson'ın yeğeni Jaffer Jackson'ın ünlü yıldıza hayat verdiği film, Michael Jackson'ın müziğe adım atışından pop'un kralı olmasına kadar tüm kariyeri, onu tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren, en ikonik performansları da dahil olmak üzere hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor. Bir önceki hafta sonunun lideriydi Michael. Seyirci sayısını ilk hafta sonuna göre artırmış ve Türkiye box listesinde ikinci basamakta yer almış. 50.180 izleyiciye ulaşmış durumda. Michael ilk hafta sonuna göre seyircisini artırarak. Bu arada büyük, güzel bir perdede, ses sistemi de iyi bir salonda izlemenizi tavsiye ederek. Michael Jackson'la tabii ki bir şarkı çalacağız. Hollywood'da bu gece diyor Michael Jackson, şimdi şarkıda.

Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
6: Reklam.
7: Radyo S.
5: Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Türkiye Box Office listesini iletmeye devam ediyoruz reklamların ardından. Super Mario Galaxy filmi Türkiye'de de Amerika'da olduğu gibi ilgi görmeye devam ediyor. Gösterimdeki 5. hafta sonunu geride bıraktı ve 43.668 seyirciyle 3. basamaktaki yerini korudu. Haftanın bir diğer yeni filmi Hokum. Korku gerilim filmlerinden hoşlananlara. 16.343 seyirciyle açılışını 4. sırada gerçekleştirdi bu hafta. İçine kapanık bir yazar. Onbow. Anne babasının küllerini serpmek için İrlanda kırsalındaki tenha bir otele gidiyor. Ancak otel çalışanlarının balayına gelenleri lanetlediği söylenen kadim bir cadı hakkında anlattıkları hikayeler zihnini ele geçirmeye başlayınca giderek artan rahatsız edici görüntüler Bam'ı delirmenin eşiğine sürüklüyor. Çekimleri İrlanda'da gerçekleştirilmiş filmin yönetmenliğini Odifi'nin yönetmeni Damian McCartney üstlenmiş. Doğaüstü korku filmi Hokum bu hafta en çok ilgi görenler arasında 4. sırada. 571 Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed adlı animasyon film 16.252 seyirciyle listenin ilk 5'ini tamamlayan yapım olmuş. Geriye kalan 5 film ise Melis Kar'ın arkasından gelecekmiş. Önce Melis Kar radyolarınızda Fade Out adlı şarkısını söyleyecekmiş.

Şeytan Marka Gear 2, 2 Michael 3 Super Mario Galaxy filmi, 4 Okum 5 571 Rahmet Peygamberi, 6 Yetimhane Sahipsiz Cinler. Yerli korku filmlerinden hoşlananlara salonlarda 13.781 kişi izlemiş hafta sonunda. 7 numarada 7 haftadır gösterimde olan Kurtuluş Projesi hala izini hala yürütüyor. 8'de Şehzade Büyük Şenlik. 9'da Kıble Bitlisli Belkıs adlı korku gerilim filmi 5. haftasını geride bıraktı. 10 numarada ise Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri adlı animasyon yer alıyor. En fazla izlenen ilk 10 film arasında Türkiye sinemalarında.

Ankara Belediyesi film günlerinde ise bu hafta bir yerli bir yabancı iki film Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde görülebiliyor. Bu iki film de daha önce sinemalarda gösterime girmiş. Hatta bir tanesi yabancı film hala sinemalarda izlenebilen drama. Mutlu bir nişanlı çift Emma ve Charlie evliliklerine günler kadar beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalıyorlar. Christopher Borgli yazmış, yönetmiş. Zendaya ve Robert Pattinson başrollerinde yer alıyor bu filmin. Filmin adı Drama. Diğer filmimiz ise Yüksel Aksu'nun hem yazıp hem yönettiği Bak Postacı Geliyor filmi. Ozan Akbaba ve Deniz Barut oynuyorlar bu filmde. Film 1950'lerin sonunda küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman'ın imkansız aşkı Gülüzar'a kavuşma çabasını anlatıyor. Bak Postacı Geliyor ve Drama. Saat 15'te, 18'de ve 20.30 seanslarında dönüşümlü olarak izlenebiliyor. Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde, biletlerse bilet.nilüfer.ben.tr sitesinde.

Galiba yavaş yavaş toparlanıyoruz son haberler, son şarkılar. Süremizin sona doğru yaklaşıyorken güzel, keyifli bir piyano resitali haberi vereyim sizlere. Mem Genç sahne, Mehmet Erdem Güdül'ün piyano resitaliyle 6 Mayıs Çarşamba, yani yarın saat 19'da sizleri bekliyor olacak. Nilüfer Belediyesi Doktor Hüseyin Park Hanslıkol Müzik Enstrümanları Müzesi Mem Dinleti alanında. Bu konser için de biletleri bilet.nilüfer.ben.tr sitesinden temin edebiliyorsunuz. Bir de yarın erken saatlerde çocuklarınızla beraber gidip izleyebileceğiniz bir oyun var. Tayyare Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları sahneliyor bu oyunu. Aziz Nesin yazdı, Serdar Soyer yönetti. Didem Açıl, Elif A. Ören, Erdem Kahraman, Furkan Öncü, Hilal Öztunca, Mehmet Ala Karabaş ve Yusuf Serdaroğulları oynuyorlar. Oyunun adı Pırtlatan Bal. Yarın saat 11'de Tayyare Kültür Merkezi'nde bu çocuk oyunu hem büyüklere hem küçüklere, biletleri ise biletinal.com'da sizleri bekliyor. Son iki şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası.

0: sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siya Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
2: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Zamanlı arkelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Extra Max seninle.
7: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
8: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
6: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.

0: Reklam. Radyo S.
1: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
2: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
5: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
6: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
7: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam.
1: Radyo S.
2: 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Reklam.

Burası Radyo S. Selamlar, saygılar hepinize. Güzel bir salı akşamı diliyoruz. Fusion DJ's Party başlamak üzere. Bu akşam da haftanın her akşamında olduğu gibi Fusion DJ's Party'de dünyanın en ünlü DJ'leriyle sizleri buluşturacağız. Onların yepyeni radyo şovlarıyla. Salı akşamının listesinde kimler var? Hemen hızlıca üzerinden geçelim. Ardından da şovlarımızı dinlemeye başlayalım. Birazdan Lost Frequencies burada olacak. Lost Radio isimli radyo şovunun yepyeni bölümüyle. Saatler 23 olduğunda yine çok özel bir plak şirketinin radyo şovunu dinleyeceksiniz. Tiesto'nun şirketi Musical Freedom'ın haftalık radyo şovu Musical Freedom Radio burada olacak. 00'da aylık şovların bulunduğu bir zaman dilimine gireceğiz. Bu hafta sizi bu zaman diliminde karşılayan isim Jamie Jones olacak. Hot Robot Radio isimli radyo şovunun yepyeni bölümünü 00 ile 01 arasında dinleyebilirsiniz. Saatler 01 olduğunda Firebeats ikilisi burada olacak. Ignite Radio isimli radyo şovlarını dinleyebilirsiniz. 02'de 2 saatlik radyo şovuyla kapanışı Judd Jules yapacak. Efsane isim Global Warm Up isimli radyo şovunun yeni bölümüyle burada olacak. Radyo S'de olacak. Bu akşamın listesi böyle. O zaman hemen ilk şovumuzla başlıyoruz. Fusion DJ's Party başlıyor. Lost Frequency.

0: The Beat. The Beat. Of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum side.
1: A world was connected.
2: 95.6 Radyo S'tesiniz. Fusion DJ's Parti devam ediyor ve şimdi Tiesto'nun plak şirketi Musical Freedom'ın haftalık radyo şovu Musical Freedom Radio başlıyor.
3: Attention.

0: Are you ready? Because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa. Fusion DJ's Party on Radio S.
1: 95.6 radyo sesiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor. Biraz evvel Tiesto'nun plak şirketi Musical Freedom'ın haftalık radyo şovu Musical Freedom Radio buradaydı yepyeni şarkılarıyla. Şimdi aylık şovların bulunduğu zaman dilimine giriyoruz ve bu hafta bizi bu zaman diliminde Jamie Jones karşılıyor. Hot Robot Radio'nun yepyeni bölümü. Bir saat boyunca sizinle süper house şarkılar sizi bekliyor.
2: Please stay where you are. Message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum side. With your maximum side. Fusion DJ's Party on Radio S.
1: 95.6 Radio S'tesiniz. Biraz önce Super House şarkıları Jamie Jones'tan dinledik. Hot Robot Radio buradaydı yepyeni bölümüyle. Şimdi sırada Radio S'te Firebeast ikilisi var. Ignite Radio yepyeni bölümüyle bir saat boyunca sizinle.
2: Ignite Radio.

because the body. That's hot. That's the ecstasy.